0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Bu sabah yayında şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerin bütünlüğüdür. Dolayısıyla ya tamam öyle böyle falan ama ben şunu hiç ummazdım diyebileceğiniz ne varsa. Herkes kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir düşünsün bakalım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Hiç ummazdım köpek sahibi olacağımı. Karavanla Fas'ta gezerken köpek sahiplendik. Ve onu Liechtenstein'a getirdim. Şimdi her sabah Süper FM'le beraber geziyoruz diye bana dostunun fotoğrafını yollamış. İpek selamlar. Vay be, Fas'ta buldun, İsviçre'ye götürdün ha İpek. Kız beni de götür. Beni de sahiplen. Onun için şehir değiştirdiğim kızın benden bir hafta sonra başka biriyle aynı eve çıkmasını vallahi hiç ummazdım demiş, bana da sürpriz oldu diyen sevgili Songül. Ana arkadaş kazığı.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hadi siftahımızı atalım. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. İsmim Elif.
1: Hoş geldin. Emine mi dedin?
2: Elif.
1: Emir.
2: Elif.
1: Demet.
2: Her neyse önemli değil.
1: Kız ne olur anlamam lazım. Ne?
2: Elif.
1: Elif.
2: Evet.
1: Ha, kız kolaymış da niye anlayamadım acaba? Allah Allah. Elif hoş geldin. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
2: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. Yayın konu başlığını duyunca hemen telefona sarıldım.
1: Aha, o zaman sağlam bir cevabım var. Neyi hiç ummazdın?
2: Yakın zamanda aldatıldım.
1: İşte gördün.
2: Evet.
1: Evet.
2: Ve bu aldatılmada sağ olsun eşimin abisi çok güzel yardımcı olmuş. Şimdi canlı yayında tam olarak zikredemiyorum ne yaptığını ama.
1: Lütfen.
2: Eşine tanışması için bir tane hostesin numarasını gönderiyor.
1: Eşinin abisi yolluyor.
2: Evet.
1: Evet.
2: Sonra ben de bunu yani Allah'ın işi. Tesadüfen ikisi WhatsApp'tan yazışırken oğlumun tabletinden okuyorum.
1: Ha, orada da açık WhatsApp'ı.
2: Evet.
1: Ay salak.
2: Yani, madem şey yapacaksın tam hani yap.
1: Sonra
2: 3 gün boyunca bunları izledim. Ne yapıyor, ne ediyor. Yani sevdiğim, yani 15 yılımı birlikte geçirdiğim insan. Instagram adresinde ikimizin isminin hani kısaltılması olan adını değiştirip hani bana ve çocuklarıma ait olan bütün fotoğrafları kaldırıp sonra o arkadaşı ekliyor. Sonra kız reddediyor, bir daha mesaj atıyor, bir daha istek atıyor ve abisi de işin şey tarafı, numarasını atmakla yetmiyor, bir de Instagram adresini atıyor, buradan yürü diyor. Yani hiç ummazdım gerçekten, ne eşimden ne abisinden, yani hele hele abisinden böyle bir şey hiç ummazdım. Hadi benim eşim dediğim kişi bir yola giriyor.
1: Yani, senin abi olarak ona yol yordam göstermen gerekirken tam tersi, evet, yardım ve yataklık yapıyorsun.
2: Evet.
1: Ne abi. Zaman yaşadın bu olayı?
2: Hemen Temmuz ayında, çok yakın.
1: Tamam, bunlar yaşandı ve sen bunu nasıl söyledin?
2: Olay patladı işte. Üçüncü günün sonunda bütün oturumlarını kapattı. Tabii ben de elim kolum bağlandı. Nasıl saat vereceğimi bilmiyorum. Ben de tatildeydim. Çocuklarımız birlikte onun gelmesini bekliyordum.
1: Yanında değildi.
2: Evet.
1: Yani şöyle, o da uyandı. Tabletten de uzaktan çıkış yaptı. Tamam.
2: Evet. Yani şöyle işin aslı. Biz tatildeydik. Sonra eşimin işe başlaması gerekiyordu. Onu havalimanına bıraktım. Kendim babamın yanına geçtim. Hani Balıkesir'e geçtim.
1: Tamam.
2: Sonra işte bir hafta sonra o da bizim yanımıza gelecekti.
1: Tamam, o bir haftada olan olmuş zaten, yazışmalar ya, falan yani.
2: Onu havalimanına bıraktığım dakika uçakta yanında oturan kızı gözüne kestiriyor. Ama işin enteresan tarafı, abisi mesaj atıyor. Çünkü abisi de bir havayolu şirketinde çalıştığı için yanına oturacak kişi kim, ne, nedir, her şeyi biliyor, görebiliyor.
1: Oradan ondan ismini sonra almış. Ay ne kadar ayıp ya.
2: Yanındaki diyor geldi mi? Nasıl, güzel mi diyor. Abisi yani affedersiniz köpeğin önüne kemiği atıyor.
1: Ana. Bunlar ama çok iğrenç sohbetler ya. Şimdi sen bunu, bu olayı keşfetmişsin ama abi bu kadar rahat kardeşiyle böyle bir diyaloğa giriyorsa anlaşılan bunun geçmişi de var. Yani bunların demek ki kendi aralarında böyle bir şey, alışverişleri olmuş yani abiyle.
2: Zaten diyor ki acemi değilim, senin başını belaya sokmam falan diyor.
1: Gerizekalı. Allah, yani dinliyorlarsa da dinliyorlar, umurumda değil. Allah belanızı de versin be.
2: Evet, şimdi de diyor gerçekten. Az çok olaydan dinleyenler varsa anlamıştır şeyi. Sonra ben üçüncü günün sonunda tabii olayı patlattım. Önce eşime, sonra annesine. Ha. Ağzıma geleni söyledim. Sonra da bir güzel kızı aradım. Ha. Dedim ki bak güzel kız, uçakta tanıştığın kişi evli ve iki çocuk babası. Kendisini sana nasıl anlattı bilemem. Belki iki yolcu gibi konuşmuşsunuzdur. Ancak dedim bu konuştuğun kişi senin hakkında böyle düşünüyor. Numaranı da zaten ben de abisinin sayesinde aldım. Yoksa ben,
1: kız ne yani diyor? Kızın ama zaten bir işi yok onunla.
2: Tabii tabii kız. Ne yapsın? 23 yaşında gencecik bir kız yani. Hiçbir şeyden haberi yok.
1: Elif, sana bir nacizane akıl vermek isterim. Bu abisi de o hava yolunda çalışıyormuş
2: hemen,
1: ya.
2: Şikayet ettim hemen.
1: Heh, iyi yaptın. Çünkü yani orada o kişisel verileri paylaşması, hele bir de bu sebeple insanları taciz etmesi vesaire falan, çok hastalıklı bir davranış bu. Ne oldu? Attılar inşallah işte.
2: Kabul etmiyorlar. Kendilerinde suç görmüyorlar. Bu erkek muhabbetiymiş.
1: Tamam. Hadi cehennem olsun. Ne yaptı şirket peki bununla ilgili?
2: Valla şirkete de ağzıma geleni hani yazdım. Daha doğrusu olayları yazdım. Dedim ki evliliğim bu sebep yüzünden bitiyor. İlgili kişi gerekli yaptırımlar neyse yapılsın. Eğer yapılmazsa hakkımı mahkemede ve sosyal medyada da sonuna kadar arayacağım.
1: Tamam.
2: Bu da böyle bir vesile olmuş olsun.
1: İnşallah oradan da bir şey çıkar. Kocan daha sonra pişman olup ya Elif ben ettim sen etmemi.
2: Yok ben diyor ben seni aldatmadım. Sadece aldatma girişiminde bulundum. Ne var diyor bunda? İki yolcu gibi konuşmuşuz. Tabii dedim. İki yolcu gibi. Hani bunu bir arkadaşı yapmış olsa diyeceğim neyse. Yani abisinin yardımla yataklık ediyor olmasını kaldıramıyorum.
1: Hoş değil. Yani orada olay tabii kocamda bitiyor. Kimin olduğu önemli değil de evet tabii ki yani senin yıllardır oturduğun kalktığın yediğin içtiğin kendi abin gibi gördüğün bir kişiden de. Yani çarpı iki aldatılma yaşamışsın yani o tatsız.
2: Öyle.
1: Boşanmayla alakalı bir girişimin de var mı?
2: Hemen girişimde bulunduk. Zaten dedim ayın 15'inde ben dönüyorum. Ben gelene kadar kılını fırtını topla evi terk et. Geldiğimde de zaten gitmişti. Annesinle bir zamanki gibi.
1: Geçmiş olsun. Evet. Valla ne diyeyim, umarım senin için en hayırlı şekline döner mesele. Üzüldüm. Ben de senin yerinde olsam hiç ummazdım. Evet, aldatılma birçok kişinin başına geliyor da abiyle organize bir şekilde boy posu devrilsin ikisinin de inşallah diyor ve teşekkür ediyoruz. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda fikrimi değiştiremezsiniz abi. Ben bak açık ve net söylüyorum, mümkün değil, bu konuda sabit fikirliyim. Asla asla fikrimi değiştiremezsiniz diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: İlk telefonumu alacağım ama konuyla alakalı gelen mesajları da hızlıca yayında paylaşalım. Hemen ardından karşılıklı muhabbetimiz başlasın. Benim asla değişmeyeceğim şey eşim. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim. Bir de Galatasaray'ım diye mesaj yollamış. Fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey eşin ha? Hüseyin, büyük konuştun Hüseyin. Hadi bakalım.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kral canlı yayında en iyiler.
1: Gaziantep'ten Şahin diyor ki asla fikrimin değişmeyeceği konuşudur. Fıstık Antep fıstık Antep fıstığıdır diyor. Baklava da fıstıklı olur demiş. Haydi. Ama o biraz damak zevki ya. Hani ne bileyim cevizli seven de çok fazla. Ya da şey kaymaklı baklava. Her yerde olmuyor kaymaklı baklava. Ben onun hastasıyım. Ama bu arada evet. Hani cevizi mi fıstıklı mı ben de fıstıklı tercih edenlerdenim. Ve tabii ki Antep bu konuda, Gaziantep bu konuda şeydir yani. Memleketin açık ara önünde olan gastronomi şehirlerinden bir tanesidir. Hiç kuşkusuz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Salim ben.
2: Hoş geldin Salim. Konya Salim mi?
1: Evet. Evet.
2: Artık bak bildim sapık gibi sürekli aradığın için.
1: Sen yaptın. Senden ötürü.
2: Teşekkürler abi. Ben olsam ben de bırakamazdım beni. Dadıma alan vazgeçemiyor.
1: Tabii ne demesin.
2: Peki nedir fikrini değiştiremeyeceğimiz şey?
1: Abi et ekmek Konya'nın ya. Kimse mücadele etmesin.
2: Ne?
1: Et ekmek Konya'nın diyorum. Kimse diyorum şuranın buranın demesin diyorum.
2: Kim diyor ki?
1: Sivas, Kastamonu.
2: Ha, onların da mı evet. Et ekmeği
1: evet.
2: Meşhur?
1: Muş.
2: Tamam da yani aynı mı? Birebir aynı mı peki? Belki uyuyorum. Yani her yörenin mesela bak Kars'ta hangel diye bir yemek var. Erzurum'da ona başka bir şey diyorlar. Yakın başka illerde hınkel diyorlar. Hingel diyorlar. Ama biz mesela hangel deriz. Baktığın zaman benzer bazı şeylerini farklı yapıyorlar. İsmi biraz değiştirmişler. Olabilir yani. Yani Kars'ın hangeli ayrı. İşte Erzurum'unki bu ayrı.
1: Yapılış tarzı hemen hemen aynı. Onlara bir şeyim yok, itirazım yok. Hani olması gereken odun ateşinde o bizim taş fırın dediğimiz taş fırınlarda yapılan şeylerden. Ama ve lakin bunun bir köküne indiğimiz zaman yani taş bizim o bilirsin Konya'yı Hilli dönemine dayanan bir Roma'ya dayanan bir kültür var işin içinde.
2: Enteresan bir şekilde. Ne alaka adam, şimdi orada
1: yani,
2: hayır 40 yaşında usta elinde kıymayı yoğurup hamura döşedi diye şimdi oradaki medeniyet ne alaka yani?
1: Ya ona getireceğim de dinle biz duruyoruz.
2: Evet
1: adam orada 20 yıldan beri tutmuş et ekmek yapıyor. Adı öyle artık. Diyor ki et ekmek bizim. Ya senin değil işte ya. O kadar mücadele etmeyin.
2: Bak Ali Oğuzhan mesaj yollamış. Diyor ki vallahi Konyalı arkadaş kusura bakmasın. Etli ekmek Kastamonu'nundur. Hele de pastırmalısı efsanedir demiş. Mesela Konya'da pastırmalı yok galiba.
1: Yok. Hayır. Etli ekmek pastırma ne alaka ya?
2: Evet bak Kastamonu'nun etli ekmeği net çok daha güzeldi diye Serdar yazmış. Hayda Salim ne diyor bunlar?
1: Ne diyorlar?
2: İşte bak Kastamonu'nunki açık ara daha iyi diyorlar.
1: Ya buyurun işte hadi gel buradan ya. Ha bir de şu var mesela. Konya'ya geldiğin zaman o meşhur restoranlarda yemeyeceksin etli ekmeği. Sokak aralarındaki fırınlardan yiyeceksin. Esas lezzet oralarda.
2: Benim bir tane var öyle. Şems Tebrize'ye doğru giderken böyle arada böyle küçük bir dükkan var. Ben genelde orada yemeği seviyorum.
1: Ya işte oradaki yediğinle restorandaki yediğin arasında fark var.
2: Bu arada bilmeyenler için eğer yolunuz düşerse Konya'ya ya da Konyalılar biliyordur zaten de. Şimdi etli ekmeğin işte bir kıymalı yapılan var. Bıçak arası var daha böyle küçük parça etle yapılan var. Bir de Mevlana dedikleri bir etli ekmek türü var. Küflü peynirle yapılıyor değil mi? Doğru biliyorum.
1: Evet.
2: O kadar. O kadar. Kıyma girer. Kıyma girmez ya sadece peynir.
1: Girenler var. Şimdi girmeyenleri sadece 3 çeşit peynirle yapılan recai böreği denir ona. Ama Mevlana'nın içerisinde genelde küflü peynir olması olmaz.
2: Ben onu çok seviyorum. Aşırı ya güzel. Bu arada bir sürü mesaj görüyorum. Kastamonu'nun etli ekmeği açık ara öndedir, tartışmaya kapalıdır diye mesajlar geliyor.
1: Sivaslılar nerede? Uyuyor mu Sivaslılar? Onlar ne olmuş?
2: Sen kavga çıksın istiyorsun herhalde.
1: Yok ya bir ortam olsun. Yani ne oldu belli olsun en azından.
2: Evet ya canım herkes kendi ne beğeniyorsa onu yesin canım Allah Allah. Bir şey dikte etmenin diretmenin anlamı yok. Sence en iyisi Konya'nın etli ekmeğidir ona göre de odur yani.
1: Yedim hepsini yedim ben. O yüzden diyorum.
2: Tamam sana göre öyle olabilir ona göre de öyleyse laf etme diyorum yani sana ne?
1: Olmaz. Bir de şu sen ya işte oldu konuyu açtın. Sen söylediğin için söylüyorum. Küçük bir peynire ne bedenler var? Nasıl yiyorsun? Geliyorum şöyle falan filan diyen adamlar rokforsuz kahvaltı yapamıyor.
2: Bir daha söyle ne kesildi sesin? Ne?
1: Küçük peynire laf edenler var. Siz onu nasıl yiyorsunuz? Küçüklenmiş peynir yenir mi gibisinden. Bunu söyleyen insanlar restoranlara gittiği zaman rokforu görünce bayılıyor. Ya ondan daha güzel.
2: Evet, Roquefort çok ağır. Dur bakayım çok... Ay ortalık karıştı ya. Neler geliyor. Ne diyor bu sarımsakçı abi diye mesaj gelmiş.
1: Sarımsakçı mı? Kastamonu bile laf atıyor.
2: Arkadaşa selam söyle. Sivaslıları ayağa kaldırmasın demiş Aysel Haydi. Bu arada bak İlkay'da diyor ki Kastamonu etli ekmekte Konya pastırmada Kayseri ile çelişiyor o zaman diye mesaj yollamış.
1: Bizim pastırmayla bir işimiz yok ki nasıl çelişebiliriz?
2: Kastamonulara diyor ya. Hani sana demiyor. Hani diyor ya. Hani etli ekmek madem o zaman Konya'nın, pastırma da Kayseri'nin diyor. Yani o ikisini birleştirince nasıl sizin oluyor diyor o da yani. Yani onu diyor yani.
1: Enteresan, çok enteresan.
2: Evet, bu artık kimseyi ilgilendirmeyen konuyu noktalıyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Konya'dan herkese günaydın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bugünün konusu normal şartlarda insan kendiyle alakalı pozitif şeyler söylediğinde bizde ne vardır kültürümüzde? Mütevazı olmak üzerine biri bir şey söylediğinde olumlu ve güzel bir şey söylediğinde aman efendim estağfurullah diye bunu geri çevirmek üzere kurulu bir kültür anlayışımız var bizim. Halbuki aslında yeteneklerimizin, kabiliyetlerimizin farkında olmak ve bunun altının çizilmesinden de memnuniyet duyup sadece teşekkür etmek deyip teşekkür ederim deyip bunu kabul etmek işin en doğrusu ama bizde o yok ne yazık ki. Biz böyle ya sen ne kadar falan filansın dediği zaman birisi aman estağfurullah olur mu? O sizin falan filanlığınız diye hemen karşı tarafa ya evet teşekkür ederim çok sağ ol deyip kenara çekilmek varken bunu yapamıyoruz ne yazık ki ama gerçi bu eskiden böyleydi ya. Şimdi bakıyorsun herkes her şeyin en iyisi maşallah. Değil mi? Şimdi o tevazu kalmadı pek. Neyse bugün işte bu iyi yanlarımızın altına çizeceğiz. Hep böyle negatif ya da tatsız şeylerden değil bugün biraz daha pozitif diyor ve şu konuda üstüme tanımam vallahi diyebileceğiniz ne varsa. Kabiliyetleriniz, yetenekleriniz, görece başka insanlardan daha iyi olduğunuzu öngördüğünüz halleriniz, bu illa bir iş başarısı, bu bir bir şeyin birinciliği falan olmak durumunda değil. Bir huy olarak da vallahi ben bu konuda üstüme tanımam, kimse elime su dökemez diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Bugün böbürlenme günü, bugün artistlik günü.
0: Doğan Canlı yayında en iyiler.
1: Şom ağızlılıkta üstüme yok Doğan Can. Nefret ediyorum bu özelliğimden. Mesela dün dedim ki uzun zamandır migren atağım yok. Al bu sabah feci bir baş ağrısıyla uyandım ve bunun gibi bir sürü şey hiç sevmiyorum bu özelliğimi diyen Asuman Nevşehir'den yazmış. Geçmiş olsun bacım. Kendi adıma değil de başkalarının adlarına cevap vermek istiyorum. Kimse bizim müdürler kadar yalaka olamaz. Bu konuda üstlerine tanımam. Kendilerinin çıkıp söylemeye cesaretleri olamayacağı için ben söyleyeyim demiş. Kime ne diyorsun Berkay'a? Kendim için demiyorum dedin. Hani yalandan hani bir arkadaşımın müdürü mü diyorsun aslında kendi müdürünle alakalı olan şeyi. Berkay dur bakayım soyadın yazıyor mu onu da söyleyeyim de iyice sıkıntıya gir. Ya ya şaka şaka. Şaka şaka. Söylemeyeceğim. Berkay Bayram. Söylemem. Konya'dan Tevfik, yalan söyleme konusunda üstüme tanımam. Belli bir zamandan sonra söylediğim yalanları da unutuyorum haliyle. Bazı yalanlarıma da hatta kendim bile inanıyorum o kadar güzel söylüyorum ama hayatımı çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim demiş. Marifet gibi yazmış bir de Tevfik. Neydi? Kleptomani miydi? Yok, kleptomani hırsızlık hastalığı. Yalan söyleme hastalığı neydi ya? Pediatri. Neydi dur? Yalan söyleme hastalığı. Mitomani. Mitomani. Doğru. Sen mitomansın o zaman. Tevfik mitoman.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Günlerden cuma ve fix değişmeyen konu başlığımız her cuma sabahı yıllardır olduğu üzere birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa herkes her türlü konuyla alakalı akıl verebilir. Fikrini sormadıklarımızın bize akıl vermesi pek hoşumuza gitmez normalde ama bugün soruyoruz, diyoruz ki hadi bakalım bize bir akıl verin. Akıl akıldan üstündür ama böyle uyduruk uyduruk arkadaşlar hiç kimseye güvenmeyin gibi uyduruk bir cevap verirseniz yemin ediyorum ben artık burada mahalle kavgasına çevireceğim bu durumu. Rica ediyorum. Fayda sağlayacak bir öneriniz varsa ya bak bunu bence herkes keşfedemedi dediğiniz bir ne bileyim deneyim de olabilir. Bu bir sizin hayat tecrübeniz de olabilir. Her neyse artık bize tavsiye edebileceğiniz, önerebileceğiniz ne varsa. Hadi önce mesajları alalım birazdan da telefon bağlantılarıyla karşılıklı hasbihalimize başlayacağız.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Benim önerim işitme cihazı alırken beyaz eşya gibi düşünüp en ucuz satandan değil kullanırken sürekli rahatça hizmet alabileceğiniz bir yerden almanız. Bizim insanımız bu cihazı tek başına kullanamıyor, temizleyemiyor, her zaman odyolog ihtiyacı duyuluyor. Denemeden asla almayın diye Bahadır mesaj yollamış. Münih'ten yazmış sevgili Dilek. Klasik olacak ama sevdiklerinizle küs uyumayın. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Bakın sevdikleriniz diyorum herhangi biri değil. Evet doğru. Yani ben şeye çok katılmıyorum çünkü mesela bayramda seyranda küslük olmaz artık falan filan. Yani şimdi ölümlü dünya deniyor da ölümlü dünya bir bana mı ölümlü dünya? Yani he? Neden o şerefsizlikleri yaparken yarın öbür gün öleceğimizi düşünmeden hareket etti? O zaman onun da cezasını o çeksin. Yani benden mahrum kalarak çeksin anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bazı insanları hayatımızdan gerçekten çıkarmalıyız. Ama böyle çok ufak tefek meselelerden dolayı araya kırgınlıklar girdiyse insan tabii ki o gibi durumlarda şey oluyor yani yitip giden zamanı üzülüyor. Keşke bunları yaşamasaydık.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kübra ben. Günaydın.
1: Hoş geldin Kübra. Nereden arıyorsun?
2: Buldum. Çekmeköy'den arıyorum. Hemşerimin kızı şarkı yapmış. Ezberlemeye çalışıyordum.
1: Urfalısın sen de.
2: Tabii. Hatta babamla Mahmut Sunca ortaokuldan arkadaşlar.
1: Hadi ya. İyi. Güzelmiş. Evet, evet. Sen neredesin? Şanlıurfa'da değilsin.
2: Değilim ama akrabalarım orada. Ailem yani halam. Babaannem
1: çok güzel memleket hakikaten ya. Şanlıurfa'nın manevi olarak da böyle bir çok enerjisini güzel hissediyorsun gerçekten. Her gittiğimde ben böyle çok iyi hissediyorum.
2: Evet, gururla da Şanlıurfa'lıyım diyorum ve gittiğimde ya anne tarafım Giresun'u hiç orayı karıştırmıyorum.
1: Giresun ya sen şimdi niye bakal işte ya. Allah Allah. İyi tamam, Giresun da güzel memleket, Şanlıurfa da güzel memleket. Evet. Peki gelelim gündemimize. Kübra nedir acaba önerin?
2: Can bir şey söyleyeceğim. Artık patladık yani. Her arayanın böyle öneri yaparken yok yayalara yol verin bilmem ne. Abi ben en son aradığımda yine öneriye denk gelmiştim. Çok güzel bir film önermiştim. Ya film önerin, kitap önerin. Mesela ben bugün kitap önereceğim.
1: Çok okuyoruz ya. Sen öner yine de. Biz sağda solda okumuş gibi anlatırız. Evet, nedir?
2: Bir şey söyleyeyim. Bir tane kitap bitirdim ve sağda solda her gördüğüme diyorum ki lütfen okuyun. Kitap Onur Kankaya'nın Ben Beni Çok İhmal Ettim diye bir psikoloji kitabı. Yani arkadaşlarım ya da yeni girdiğim çevrem herkese diyorum ki alın okuyun. Yani çok güzel farkındalık yarattı. Ben çünkü bu yaşıma kadar hep dedim ki aman işte o üzülmesin, arkadaşım kırılmasın bilmem ne. Sonra dedim ki ben neredeyim hayatın bana getirdikleri ve hep etrafımdakileri düşünüyordum. Şimdi kendimi düşünmüyorum. Lütfen okuyun. Herkese de önerin.
1: Evet, Onur Kankaya, Ben Beni Çok İhmal Ettim. Kitabın kapağında da her şeyi ihmal et kendini asla yazıyor. Evet. Kesinlikle. Ama bu gibi şeyler mesela filmler, kitaplar, diziler bunlar biraz daha hani şey kişisel zevkle doğru orantılı ya. Şimdi sen yani çok etkilenmişsin. Doğru. Çok böyle hani sana tesiri yani olmuş doğru bu kitabın. Ama mesela biri alıp okuduğu zaman bana la da diyebilir. O yüzden bu bir deneyimlemek lazım. Güzelmiş. Sanki güzelmiş. Ama yine de ben
2: çünkü arayanların yok önerim kimseye borç vermeyi falan. Ya her hafta aynı şeyleri
1: ya sana ne be Allah Allah. Onda da derdi o.
2: Hepimizin fiyerini diken diken yaptım. Bu arada akımı sevmeyeni ben de sevmiyorum. Sana o kadar katılıyorum ki çevremde öyle insanları da barındırmıyorum. Zaman zaman hepimize layık atak geçirdin. Çok teşekkür ederim.
1: Canımsın. Hadi gelsin sabah ben enerjimiz.
2: 6 yıldır sen de bizim canımızsın. Sen... Herkese çok güzel gün diliyorum. Pazar günü de şimdiden herkese kutlu olsun.
1: Günaydın.

0: Sabahın canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Engincan, ben Bursa'da.
1: Hoş geldin. Engincan anladım ama doğru değil inşallah.
2: Gülcan.
1: Ha, Gülcan. Hoş geldin. Ne haber? İşe gidiyorsun herhalde.
2: Evet, işe gidiyorum.
1: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Muhasebeciyim.
1: Kolay gelsin. Evet, bugün KDV'lerin son günü.
2: Kesinlikle evet. Aslında gitmek istemiyordum. Cuma hafta sonuna bağlayayım dedim ama mecburen düştüm, yollara gidiyorum.
1: Evet, buradan bütün mükelleflerin dikkatine, ödeyin, yok yapılandırma gelir, sonra yaparız falan diye diye benim kaç tane arkadaşım perişan oldu. Evet, ödeyin zamanında. Peki Gülcan, hadi senle siftahımızı atalım. Nedir acaba önerin?
2: Ben kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ailemin zoruyla çocuk gelişim bölümünü okudum. Yani hani abi çocuk gelişim, yani bir insanın burada sabırlı olması lazım. Yani çocukları sevmesi lazım.
1: Evet.
2: Gittim okudum ettim. Yok dedim ya, bu bana göre bir şey değil. Ben kesinlikle masa başında böyle kaos seven bir insanım. Sonra gittim kendi kendimi geliştire muhasebe alanında geliştirdim kendimi.
1: Çocuk gelişimi de gayet kaos gerektiren, içeren
2: yani,
1: bir alan.
2: Evet, ama orada şimdi buradaki kaosu bir şekilde atabiliyorsun ama orada karşısındaki küçük çocuk.
1: Evet, doğru.
2: Kızamazsın.
1: Kavga çıkaramazsın, bağıramazsın.
2: Kesinlikle
1: elini
2: evet.
1: Elini beline
2: kesinlikle
1: koyup
2: evet.
1: mahalle karısı gibi sen bana baksana. Yapamazsın tabii ki.
2: Onlar sevgi çiçekleri oldukları için. O yüzden ailelere en büyük tavsiyem, önerim. Yani çocukların istemedikleri bölümlere göndermesinler. Yani benim annem hep derdi işte, ya işte öğretmen ol, işte çocuklarla bıcır bıcır. Ya sevmiyorum abi, niye gönderiyorsun sen benim bölümü yani?
1: Çocuk sevmiyor değilsindir de, yani böyle bir işin içinde sonuç itibariyle hayat geçirmemeyi tercih etmek de, bunun keşfini yapmak da bence güzel. Yani sonuç itibariyle yani, hani bu söylediğini başka yerlere de çekerler. Artık herkes o kadar duyarlı ki, biliyorsun, herkes her şeyi laf etmeye hazır da bekliyor. Yani herkesin kendine uygun, ben de yapamam mesela. Benim de asla yapabileceğim bir iş değil. O gerçekten idealist bir bakış açısı isteyen bir alan burası. O yüzden
2: kesinlikle evet.
1: Paradan pudan yani, daha önemli şeyler var o işin içinde.
2: Aynen öyle işte. Anneler istiyorlar işte, ya da babalar istiyorlar, çocuk öğretmen olsun işte, yok öyle olsun böyle olsun. Ya yani sonuçta eğitim vereceksin. Bir şey yetiştiriyorsun, buna eğitim vereceksin. Senden geçiyor bunun temeli.
1: Evet.
2: O yüzden bu sorumluluğu almayacaklarsa bu yola hiç girmesinler.
1: Sonra muhasebeye geçtin ve bütün çocuklarımızın can güvenliğini bu sayede sağlamış
2: evet,
1: oldun.
2: Sağlamış oldum.
1: İyi, güzel bir can. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın diyorum. Herkese hayırlı cumalar diyorum.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

bir reklam. Anlatmamak için Emma Sigorta. Bir reklam. Süper FM.

Gökyüz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Reklam.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulis'te konuğumuz Melis Karaduman. Melis'i ilk kez dinleyecek birine hangi şarkını önerirdin? Yani bu tam bir Melis şarkısı diyebileceğin o şarkı.
2: Çok zor bir yani. Şöyle şimdi benim birçok tarzda birçok Melis'im var elimde. Evet. O yüzden ama en içime sineni söyleyecek olursam bence Eksik diye bir şarkım var. O. Ben onu dinlerdim yani.
1: O biraz daha önceki yıllardan.
2: Daha yeni aslında.
1: Eksik.
2: Bak kaçırdın.
1: Eksik stok. Sonum Oldan Önceki mi?
2: Sonum Oldan Önce.
1: Tamam, pardon. Evet. Evet, çok türde şarkıların var ama sen kendini nasıl bir türde açıklarsın? Hangi türü söylüyorum diyebilirsin?
2: Yani hangi tür? Ya aslında her şey herkesin söylediği gibi alternatif diye. Yani aslında ne diyebilirim? Pop ama daha alternatif pop. Rock ama birazcık daha alternatif rock gibi bir yerde geziyorum.
1: Peki bunların hepsinde bu kesin Melis dedirten bir noktan bir sosu var mı?
2: Sosum aslında söyleme tarzım ama bunun ismi yok yani. Hani bir şey gibi, his gibi bir şey oluyor yani. Hani şarkı söylediğimde o enerjinin görüntüden ziyade dışarı çıktığını, sesle de dışarı çıktığını düşünüyorum. O sesimdeki enerjiyle verdiğimi düşünüyorum onu.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saat boyunca Türkiye'nin en iddialı şarkılarıyla birlikte 20'den 1'e doğru ilerleyeceğiz. Geri sayımın açılışında Türkçe pop'ta kendine özgü vokali, sade ama güçlü melodileri ve yıllardır değişmeyen müzikal çizgisiyle özel bir yere sahip olan Yalın var. Yalın'ın klasik çizgisini taşıyan son şarkısı Akşamüstü'yle Süper 20 geri sayımını açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

Yalını dinledik Süper 20'de akşamüstüyle açılışı yapan isim oldu. Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de sevdiğiniz sesler eşliğinde devam ederken aramıza yeni katılan herkese bir kez daha selamlarımızı iletelim. Sırada son yılların müzik dünyasında en istikrarlı çıkışını yapan isimlerden Semih Cenk var. Çıkmaz Bir Sokaktayla listemizde gerileme gösteriyor ve bu hafta 19 numarada Süper 20 yolculuğu.

Süper FM'de hafta sonunun en iyi şarkıları Süper 20 ile sıralanmaya devam ediyor. Şimdiki basamakta bizleri karşılayan isim, pop müziğin sınırlarını Anadolu ezgileri, elektronik altyapılar ve kendine özgü söz dünyasıyla genişleten Mabel Matiz. Her yeni çalışmasında farklı bir ses paleti kullanmasıyla dikkat çeken isim, bu kez daha modern ve ritmik bir pop çizgisinde ilerlediği şarkısı Umrum Dışı'yla bir basamak gerileyerek 18 numaradan Süper 20'ye devam.

Süper 20'yi dinliyorsunuz. Sıradaki şarkıya geçmeden önce size bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ı sadece radyoları dinlediğiniz bir platform olarak düşünmeyin. Mobil uygulamayı açtığınızda müzikten podcastlere, birbirinden farklı playlistlerden canlı radyolara kadar keşfedecek kocaman bir dünya sizi bekliyor. İster evde, ister yolda, ister aracınızda. Karnaval'la müzik hep sizinle. Benim de bu dünyanın içinde biraz merak, biraz tarih, bolca da bunu gerçekten biliyor muydum dedirten bir podcast serim var. Sesli Harfler. Siz de merak ediyorsanız Sesli Harfler Podcast'te beklerim. Şimdi ise merakımızı biraz daha artırıp Süper 20'nin 17 numarasına geçelim. Yapay zeka prodüksiyonuyla duygu dünyasını buluşturan Mehmet Acıoğlu. İhtiyacım Var'la

Bu güzel hafta sonunda Süper FM'de en iddialı şarkılar Süper 20 çatısı altında buluşuyor. Türkçe pop'ta hem şarkıları, hem sahne performansları, hem de görsel dünyasıyla yıllardır kendi standardını belirleyen bir isim var sırada. Gülşen. Yeni döneminde de elektronik pop altyapılarını güçlü vokaliyle birleştirmeyi sürdürüyor. İsmi bile şarkının tavrını anlatmaya yeten son çalışması İtaat Yok'la Gülşen Süper 20'de 16 numarada.

Süper 20'de haftanın en hızlı tırmanan işlerinden biriyle devam ediyoruz. Son dönemin bağımsız kulvarda parlayan ismi Poizi. Barış Anaç ve Oğulcan Nihat imzalı yeni teklisiyle dinamik bir çıkış yakaladı. Hip hop ve pop karması sounduyla yeni teklisi Başımda Belalar 5 adım ilerledi ve Süper 20'de ikinci haftasında 15

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
9: Karayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
10: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
11: Mutlu hafta sonları herkese. Süper 20'nin favorileri arasında yolculuğumuz sürerken şimdi son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle karşı karşıyayız. Blok 3 ve Kayıp Persona albümünde Poizi ile yaptığı ortak çalışması var sırada. İki farklı vokal renginin birbirini tamamladığı Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta listemizin 14. basamağı.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun müzik yolculuğu Süper 20 şarkılarıyla devam ediyor. Genç kuşağın dikkat çeken yorumcularından Elif Buse Doğan sırayı alıyor. Güçlü vokalinin merkezde olduğu son teklisi Yangın Yeri yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor ve bu hafta Süper 20'de 13. sırada.

0: yerleri.
1: Bir reklam.
0: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Süper reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Hafta sonunun bu keyifli saatlerinde Süper FM'de Süper 20 geri sayımı devam ediyor. Yıllardır hem albümleri hem de sahne performanslarıyla Türkçe pop'un en istikrarlı erkek vokallerinden Berkay'a kulak vereceğiz. Yeni çalışmasında modern pop altyapısını güçlü vokaliyle buluşturan sanatçı, albümünde dikkat çeken şarkılarından Nankördük'le bu hafta Süper 20'de 12.

Süper FM'de hafta sonu enerjisi Süper 20 ile devam ediyor. Sahnedeki yüksek enerjisi, güçlü vokali ve son yıllarda peş peşe gelen hitleriyle Türkçe pop'un en dikkat çeken kadın seslerinden biri var sırada. Derya Ulu, yaz enerjisini radyomuza getiren kıpır kıpır şarkısı Şımarık'la bu hafta 11 numarada. Sorması.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 11 numara.

13 numara.

takip edilen müzik listesi Süper 20'de artık ilk 10'dayız. Uluslararası çapta başarılara imza atan, Türkçe rap'in sınırlarını genişleten isimlerden Ezhel sahnede. Sosyal mecralarda kısa sürede viral olan taptaze hitti Bana Ne Bu Sevdalardan Süper 20'de doğrudan 10 numaraya yerleşti.

Hafta sonunun en iyi şarkıları Süper FM'de Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Kendi şarkılarını yazması, güçlü vokali ve özellikle sahnedeki uzun soluklu performanslarıyla Türkçe pop'un deneyimli isimlerinden Tan Taşçı sırayı alıyor. Pop sound'unu roman ve Balkan müziğinin ritmik karakteriyle buluşturduğu son teklisi Gidişat'la bu hafta Süper

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Hayatın ritmini ve müziğin en gerçek halini Süper FM'le yakalamaya devam ediyorsunuz. Süper 20'de zirveye doğru yaklaşırken sırada Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden Sibel Can'la rap dünyasının kendine özgü isimlerinden APO'yu aynı projede buluşturan dikkat çekici bir ortaklığa kulak vereceğiz. Söz müziği APO'ya ait Kıyamam'la

içerisinde heyecan adım adım tırmanırken Süper 20'de sıra listemizin en iddialı ve üretken ekiplerinden birine geliyor. Modern, yenilikçi ve sınırları zorlayan soundlarıyla pop müzikte ezberleri tamamen bozan Manifest sahnede. Radyomuzun da favori

Pembe ile 7 numarada iddialarını sürdürüyorlar ve onların ardından Süper FM'de Süper 20'de zirveye doğru bir adım daha atıyoruz. Türkiye'nin en güçlü sahne performanslarından birine sahip, yıllardır pop müziğin hit listelerinde yer alan, konserlerinde dansla müziği aynı şovun parçası haline getiren Hadise mikrofonda. Her yerde duyar olduğumuz bu yazın hitlerinden ara

Sesi Süper 20'de artık son 5 şarkının içindeyiz. Müzik üretiminde yapay zeka kullanımını doğrudan projenin kimliğinin bir parçası haline getiren Mebrure, listemizin en sıra dışı isimlerinden biri oldu. Ancak Dilim'in müzikal tarafı teknolojik deneyden çok güncel pop prodüksiyonuna yakın. Net vokal, modern altyapı ve kolay takip edilen melodik yapı şarkının öne çıkan tarafları. Mebrure ile Dilim'in

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Hafta sonunu

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20'de artık zirvenin hemen önündeyiz. Bir tarafta yeni nesil popun sahne enerjisiyle öne çıkan Manifest. Diğer tarafta Türk pop tarihinin en güçlü kadın yıldızlarından Ajda Pekkan. Bu iki farklı kuşağı buluşturan ortaklık yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Manifest ve Ajda Pekkan hileliyle bu hafta Süper 20'de 2 numara.

Ve geldik Süper 20'nin zirvesine. Bu haftada zirvede sokak kültürünü ve gençliğin hislerini filtresiz sözlerle şarkılarına aktaran Blok 3 var. Kayıp Persona albümüyle üretim temposunu daha da arttıran Blok 3, bu albümde dikkatleri toplayan şarkısı Sebebi Yar'la bu haftada Süper 20'de bir numara. Bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya aynı saatte yepyeni bir listeyle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Süper FM'de.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Kanım güzeli.
4: Reklam.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
8: Reklam.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: ve club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emin Han. İlk yeni şarkımız Tuana'dan geliyor. Sözü müziği kendisine ait olan yeni şarkısı. Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Yeni şarkısı Rüzgar'ın Kızı Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Feride neler söylemiş.
1: Merhabalar, ben Feride Elin Akın. Yeni şarkım Rüzgar'ın Kızı yayında. Şöyle, Aşkım Kavuşmak şarkıyı bana getirdi. Bestesini Mustafa Ceceli yapmıştı. Ardından ben de söz yazmaya başladım. Aşkımın da Business Hislerle fikriyle hikaye çok daha güzel bir yere gitti. Business Hislerle kelimesinin üzerine kurdum ben de hikayeyi diyebilirim. Aslında biraz da hayatımdan da ilham aldığım hikayelerden oluşuyor. Bu şarkıyı Mustafa Ceceli'nin stüdyosunda kaydettik. Klibimizi de Murat Küçük çekiyor. Murat Küçük ve ekibine buradan çok teşekkür ederim. Birçok bildiğimiz şarkının klip yönetmenliğini yaptı. Ve benimkini de yaptığı için gerçekten gururluyum. Klibimizi izlemeyi unutmayın. Çok keyifli, çok eğlenceli bir klip oldu. Teşekkür ederim buradan. Aklına

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde yeni şarkıları dinlerken birbirinden özel sanatçılardan yeni mesajlar alıyoruz. Feride'yi geride bırakırken ikilem ekibi Eyvallah şarkısıyla pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım neler söylemişler.
2: İkilemden herkese selamlar. Şarkımız Eyvallah nasıl yazıldı? Valla bir buçuk ay önce şarkının sözlerini Özlem Akgüneş yazdı. Müziği Harun Çelik'e ait. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Stüdyo süreci ve kaydetme, vokaller, bütün proseslerden bahsediyorum. Kimlerle çalışıldı? Yönetmen koltuğunda yine Emre Er var. Bir önceki klipte olduğu gibi. Dolayısıyla çıkan sonuçtan da çok memnunuz. Yeni şarkımız Eyvallah şimdi Pusula listesinde.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Kahraman Deniz'e. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Kahraman Deniz, canımın sultanı, şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Yeni şarkıları dinlerken aslında yeni coverları da dinliyoruz. Sözü Sezen Aksu'ya, bestesi ise onunla Tuncay'a ait olan şarkı Cabbar yorumuyla bizlerle olacak. Cabbar bu gece şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yeni şarkıları, yeni coverları dinlerken şimdi sıra geldi Sena Şahin'e. Ayıp şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Sena neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Sena Şahin. Yeni şarkım Ayıp, GTR Müzik etiketiyle şimdi yayında. Bu şarkıyı yazarken bir insana karşı hissettiğimiz, onun hakkında düşündüğümüz şeyleri, güzel hisleri, ona itiraf edemeyişimiz duygusundan beslendim. Şarkının aranjesinde Aytaç Özgümüş'le birlikte çalıştık ve Ayıp şimdi Karnaval Pusula'da sizlerle. Keyifli dinlemeler.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada bir ortak çalışma var. Kim bunlar? Ebru Yaşar ve Bengü Beker. Birlikte söyledikleri şarkı yeniden coverlandı. Ebru Yaşar ve Bengü Beker, O Beni Sırtımdan Vurdu akustik versiyonuyla şimdi Pusula'da. Yine

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Cem Yenel'e. Uzun zamandır hayranlarını bekletiyordu. Sonunda şarkısı çıktı. Sözü bestesi kendisine ait olan yeni şarkı. Cem Yenel İstanbul şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi bir ortak şarkıya daha. Kim bunlar? Mert Yarim ve Murat Boz. Daha önce Mert Yarim söylemişti. Şimdi ise Murat Boz'la birlikte ortak bir çalışma yaptı. Mert Yarim ve Murat Boz, Aklımda Hep Sen, şimdi Pusula'da. Ben...

0: yoğun dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Kaan Malkoç'a. Sözü bestesi kendisinin ve Devrim Işık'a ait olan yeni şarkı. Kaan Malkoç, Yalan Dünya'yla şimdi...

0: Leyla'm, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
4: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
5: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra geldi Yağmur'a. Yeni şarkısı Bana Bir Şey Olmaz'la Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Yağmur neler söylemiş.
6: Bana Bir Şey Olmaz'ı yazarken aslında başımdan çok fazla olay geçiyordu ve o olayları belki de küçük görmek adına, atlatabilmek adına Bana Bir Şey Olmaz gibi bir cümle, büyük bir cümle çıktı bir anda içimden. Aslında çok iddialı bir cümle. Dirilir ruhum, unutma ki bana bir şey olmaz gibi bir üstten bakan, bir yandan da kendine güvenen ama aynı anda da çok korkan bir şekilde yazdım bunu. Bakarsam bu şarkıyı söylediğimde her seferinde bir tık daha kendimi güvende ve daha özgür, daha dişli hissediyorum. Umarım dinleyen ve söyleyen insanlar da bu şarkıyı bu şekilde hissederek söyleyebilirler. Bu aslında belki tek kişiye karşı bir başlatılmış challenge gibi görünse de aslında komple hayata, hayatla aslında kavga etmemek gerekiyor ama hayata, yaşanan zorluklara, belki atlatılmayan travmalara ithafen dirilir ruhum, tekrardan doğabilirim, tekrardan devam edebilirim gibi bir güçle yazıldı. Umarım herkese bu şarkı iyi hissettirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni şarkım Bana Bir Şey Olmaz. Şimdi Pusula listesinde.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor, yavaş yavaş da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sıra geldi Yasemin Koç'a. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Yasemin Koç, Nasıl La, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Son iki şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi ise Aytaç Özgümüş'ten geliyor. Yeni şarkısı aslında Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Aytaç neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Aytaç Özgümüş. Yeni şarkım Hasta GTR Müzik etiketiyle yayında. Karnaval Pusula'da bol bol dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Rıza Sarıtaş'a. Yeni şarkısı Nazar Pusula'da olacak. Şarkının önce Rıza'dan bir mesaj var ama artık programın sonuna geldik. Sizlere Rıza Sarıtaş'ın Nazar şarkısıyla veda ediyorum. Benim İlhan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Merhaba, ben Rıza Sarıtaş. Yeni şarkımız Nazar Pasaj Müzik etiketiyle yayında. Eski bir şarkım olan Nazar'ın nakaratını Faya ile beraber tekrar yazdık ve şarkıyı da beraber söylüyoruz. Şarkının sözlerinde aşkın gururu ayaklar altına alan gücünü görüyoruz. Düzenlemede ise Kerem Çakıroğlu ile beraber çalıştık. Yeni şarkımız Nazar, Karnaval Pusula'da sizlerle.

0: pusula sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula
0: Karnaval'da.
2: Reklam.
3: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Budur diyeceksin.
6: Reklam.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: budur diyeceksin. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla elektrikli araç şarj harcamalarına %20 iade. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Budur diyeceksin.
9: Reklam.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Yeşilay. Reklam.

0: Leyla'm, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Reklam.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Hayata karış.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı, bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Namuslu, Türk'üm diyorlar.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.